0: Anavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Türkiye Ünlü Radyosu'n birinci radyonun dolkundan ıkınızlar.
2: Первое информационное радио.
3: В Бишкеке 16 часов.